0: Radyo Ses Akustik.
1: Kırılan kalp olunca kolay mı onarılmıyor? Hiçe saydığın aşksa zaten su götürmüyor. Yap.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTA-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.hava.com

0: Mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan
2: 0 kilometre
1: kilo kilo gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Hadi kurban olalım. Bayanlar, baylar.
4: Bayanlar, baylar.
2: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Beni soracak olursanız şahane. Berbatım, açık ve ne söyleyeyim. Vallahi şahane berbatım. Kendimi şey gibi hissediyorum bazen ya. Teoman gibi hissediyorum. Malumunuz Teoman sürekli böyle bir tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bununla ilgili arkadaşlarla konuşuyorum. Dedim oğlum, bu aralar hiçbir şey yapasım yok lan benim. Dediler abi, tükenmişlik sendromu olmasın. Dedim Teoman mıyım oğlum ben, hakikaten söylüyorum yani. Malum Teoman'ı biliyorsunuz. Şarkıcı Teoman. Adam akü gibi, yemin ediyorum ya. Her sene bir sefer tükeniyor yani. Evet abi. Her sene bir sene tükeniyor. Bir de herhalde şimdiye kadar 23.834.079 kere müziği bıraktı yani. Dur oğlum, negatif olma. Negatif başlama. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü hakikaten söylüyorum. En uyuz olduğum insan tipleri sürekli ağlayan, her şeyden şikayet edenler ya. Bunun bak bir şey söyleyeyim mi? Dertle sıkıntıyla alakası yok. Yapısı öyle abi. Sürekli böyle bir memnuniyetsizlik olup ilgi bekliyor etraftan. Dünyayı versen neden Satürn benim değil, o daha güzel der. Hakikaten söylüyorum. Yani Allah hiç kimseyi böyleleriyle muhatap etmesin. Kendi kendilerine hayatlarını zindan etseler iyi. Etrafa da ediyorlar abi. O yüzden negatif bir şeyler varsa, kötü giden bir şeyler varsa, yavrum onlara dur demedin en doğru zaman. Buradayız. Keyifliyiz. Evet abi, buradayım. Vallahi söylüyorum. Burada çok mutluyum. Sizden gelen mesajlara bakıyorum. Acayip beni böyle bir gazlıyorsunuz. Bak, seni çok seviyoruz. Eyvallah.

0: dilimiz döndüğünce. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Haberler tabii ki gerçek. Ama anlattıklarımızın komik olması gerçeklikleri değiştirmiyor. Evet abi. Alın size bir gerçek ve komik bir tespit. Yavrum, her güzel kızın bir sevgilisi illaki vardır. Sevgilisi olmayıp da güzel olduğunu düşünen varsa bir kere daha düşünsün derim ya. Oğlum ne kadar kötü başladım be. Yok be. Bunların hepsi şaka. Gençlik bilenler mutlaka biliyorlar. Vallahi çok iyi bir insanımdır ya. Duygusal bir insanım. Psikoloğumun canı sıkılmasın diye ona her şeyi anlatmayan insanım ben. Yani bu iş bir nevi şeye benziyor. Temizlikçi gelmeden evi temizlemeye dönüyor abi. Temizlemiyor. Dur. Bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Şu teşekkürname kısmını bugün de böyle bir aradan çıkartalım. Bugün de dinlemek için bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dostlarımıza teşekkür edelim. Bütün esnaflarımıza. Çok paralar kazandığı harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, malumunuz, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Lütfen şu emniyet kemerleri bizi takalım. Şu sinyal kolunu kullanalım. Şöyle söyleyelim, trafik kurallarına uyalım, uymayanlara korna basalım hem de 3 kere yani. Başka bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, çiftçiye, emekliye, çalışıyoruz Arif Güven diyen herkese Allah kolaylık versin. Ama tabii ki de klavye kahraman arkadaşlarımıza, vallahi söylüyorum, harikasınız. Kimler, neredeler, nereden ne selamlar var, nereden ne mesajlar var, birazdan bakacağız. Canım kardeşim, kurban olduğum. Muhtemelen bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Başlar başlamaz kafanızı çok şişirmeyelim. Sevgili dinleyen, 1-2-3 tıp diyoruz. Valla bugün de yolculuğa başlıyoruz. Hadi baba, 1-2-3 tıp.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abim kolay gelsin. Tüm su dağıtım elemanı kardeşlerim selam olsun. Bakma kuru olduğuma, sokak sokak seni arıyorum.
3: Arif merhaba, ben Gerede'den. Norm fazlası, Almanca öğretmeni Selin.
4: Arif.
0: Evet.
4: Seni 2 gündür dinleyemiyorum ama teybim bozulduydu. Senin yüzünden arkadaşımın teybini araklamak yüzünden aldım ya. Allah iyiliğini versin senin.
5: Arif abi yoklamadayız. Yes. Bütün su dağıtım elemanlarına kolay gelsin. Bir anons geçiver de senin program bitene kadar su beklemesin kimse.

0: Arif Güven. Şöyle bir serinleyelim, kurban oldum. Şimdi yoklama zamanı canım kardeşim. Kimler, neredeler, neler yapıyorlar? Teşekkür ediyoruz mesaj yollayan bütün güzel insanlara. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir hatırlatalım. Biliyorsunuz sıkı dostlar. Onlar zaten kayıt aldılar. Siz de kayıt alabilirsiniz. 0530 071 43 55. Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Hadi bir daha. 0530 071 43 55. Canım kardeşim. Bizi aynı zamanda Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz. Tabii ki de programımızın adı Arif Güven Show Time. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Show Time. Twitter @arifguvenabi. Takip edecek olan bütün dostlara teşekkürler. Bak, Avrupa'da sosyal medyayı en çok kullanan ülke bizmişiz, biliyor musun? Vallahi dedim doğrudur abi. Sevgili dinleyenler, sosyal medya demişken vallahi böyle bir haber var. Avrupa'da sosyal medyayı en çok kullanan ülkeymişiz. Evet, doğru. Çünkü bizim haklı sebeplerimiz var. En çok bizim psikolojimiz bozuk. En çok bizim kafa dağıtmaya ihtiyacımız var. Tabii canım. Bir de malumunuz bizim ülkede dakika başı gündem değişiyor yavrum. Gel de sosyal medyayı kullanma. Vallahi sosyal medyaya 10 dakika girmesen, 10 dakika bakmasan ilk çağ insanına dönüyorsun yani. Tabii canım. Ya da şöyle söyleyeyim, Twitter için özellikle bunu söylüyorum. Tabii ki de sosyal medyaya giriyoruz çünkü sebebi vallahi birçok hani hikaye Twitter sayesinde çözülüyor. Bir nevi sanki adalet orada sağlanıyor gibi yani. Tabii. Twitter diye bir nevi çağlayan adresi yani. Evet abi. Velhasıl durum bu. Biz bakalım şimdi kimler, neredeler? Ses kaydımız var. Ver kurban olduğum.
1: Selamlar Arif'im, çiçeğim. İsviçre'den.
0: Kurban olurum sana. Çok çok teşekkürler. Bak, İsviçre bizde. Ses kaydedildi geldi. Dinle önce diyor. Peki bir bakarız. Bu nedir? Bugün oğlumla beraber geldik, dinliyoruz. Ellerinden öper amcası. Ay kurban olurum ya. Ardacığım. Canım kardeşim, sağlıklı, mutlu, çok güzel bir hayatın olsun inşallah. Buyurun, merhabalar. Adana'dan Eda. Selam olsun. Buyurun. Nerelerden selamlar var? Şöyle bir bakalım. Çiçeğim, madem Adana ile başladık. Buyurun. Silifke'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim. Yaz bizi yoklamaya diyen Afyonkarahisar'ımız var. Bafra'ya selam olsun. Aynı zamanda Antakya'da bizlerle birlikte olan bütün dostlara çok çok selamlar. Bir doktorumuz vardı ya. Neydi adı? Özel böyle bir fotoğraf da yollamıştı. Ya Ercan ya da Erkan olması lazım. Doktorumuza selam olsun buradan. Buyurun. Erzincan burada. Konya'ya selam olsun. Eskişehir aynı şekilde. İnegöl'den selamlar abi. Ünye burada. Yalova burada. Buyurun, Çandarlı geldi. Şakran'dan selamlar. Eyvallah canım kardeşim. Buyurun, Akçay burada. Elbistan'dan selamlar. Nazilli burada. Mardin burada. Bolu burada. Karaman, Tokat. Yozgat'tan selamlar. Londra geldi. Bir daha geldi. Bilecik geldi. Düzce burada. Çanakkale, Biga, Balıkesir, Bandırma, Nevşehir'den selamlar abi. Uşak burada, Antalya burada. Keşan'ım kurban oldum. Kırklareli'nden selamlar patron. Aleyküm selam çiçeğim. Mesaj yollayan bütün güzel dostlara ses kayıtları... Bu ses kayıtları bazen açılıyor, bazen açılmıyor. Niye göre olduğunu bilmiyorum. Şimdi bir ses kaydımız daha geldi. 5 saniyelik ama yayına veremiyoruz herhalde. Dönüyor. Mehmet'im, valla veremiyoruz şu anda ses kaydını ya, kurban olurum. Ama yayın arkasında elbette ben dinleyeceğim. Şimdi, buyurun. Kurtlu dinleyiciler de gelmiş. Abi günün konusu, destur oğlum, destur. Destur. İmamdan önce camiye girmeye çalışıyorum. Bir bekle la. Daha haber başlıklarına geçmedik. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Dediğimiz gibi, bugün hangi haberleri seçtik? Hepsini anlatacağız. Nereden? İstanbul'dan selamlar patron. Tarla başında. Tarla başı mı? Tarla başında tarla yokmuş, biliyorsunuz değil mi? Tabii canım. Tarla başı deyince benim aklıma direkt o geliyor abi. Binali Yıldırım'ın böyle bir hayat hikayesi vardı. Hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? İlk İstanbul'a geldiği günü anlatıyordu. Erzincan'dan kalkmış gelmiş dedesinin yanına. Dedesi tarla başında oturuyormuş. Binali Yıldırım da şöyle bir şey düşünmüş. O demiş ki hani... Diyor ki gözümde canlandırdım diyor, böyle tarlanın işte kocaman bir tarla diyor. Tarlanın başında diyor bir ev hayal etmiştim diyor. Tarla başı olduğu için. Dedemin evi vardır dedim diyor. Tarla başı dedikleri yere bir geldim diyor. O da ne, iğne atsan yere düşmeyecek. Tabii canım. Tarla başında selam olsun. Dediğimiz gibi tarla başında tarla yok. Fındıklı'da fındık yok sevgili dinleyenler. Cevizli'de ceviz yok. Soğanlık'ta soğan yok. Büyük çekmecede de çekmece şeklinde değil. Açık ben de söyleyeyim. Şey var mı? Bahçeli evlere geldik. Bahçe yok abi. Deniz bak, Denizli diyoruz abi. Denizli'de denizin olmadığı ne kadar enteresan bir durum değil mi yani? Güngören'de oturanlar gün görmedi abi. Açık ben de söyleyeyim. Hep merak ediyorum. Bitlis'te gerçekten 5 minare var mı? Yok abi, yok. Vallahi yok, billahi yok. Bolu bol değil, Düzce düz değil. Giresun ama çıkamıyorsun. Kelime oyunları yapıyorum ya. Ben şirin evlere gittim, hakikaten söylüyorum. Oradaki evler hiç de o kadar şirin değil açıkçası. Ya dur oğlum, konu ne uzadı be. Sevgili dinleyenler. Birazdan şöyle bir memlekette olup bitenlerle alakalı haber başlıklarını kulaklarınıza getireceğiz. Olabiliyorsa çiçeğim sakın hiçbir yere ayrılma.
2: Abi deli dolusun vallahi ya. Seni açmadan yola gidemiyorum.
3: İyi günler Arif abi. Ben Tuncer, Almanya'dan.
0: Yes.
3: Abi
0: evet,
3: bu çoğu dinleyiciler hani diyor ya, ya bizi bağladın falan şöyle böyle. Abi kesinlikle doğru ya. Ne yaptın sen ya? Çocuğu okula götürüyorum. Hemen arabaya geçiyorum. Firmaya bile gitmiyorum artık ya. Düşün ya.
4: Hani diyorsun ya, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz diye. Abi parayla olsa kredi çeker yine güleriz.

0: 89. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222-227-5555.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Show.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyor olursa
2: daha yükseltin. Arif Güven.
1: Buradayız.
2: Yayında.
1: Bak şimdi hakikaten söylüyorum. Böyle bir haberimiz vardı. Öncelikle şu ses kaydını bir verelim abi. Dur bakayım neredeydi? Buyur.
3: Arif bayım derler Arif. Lan Arif. İki haftalığına Tayland'a gidiyoruz. Kısmetse. Bugün akşam uçuyorum. En üzüldüğüm şey de seni dinlememek. Ama neyse internet ver Allah'tan ki Beyz internetle Tayland'a geçirdi. Tayland'da dinleteceğim seni Tayland'da. Resim atarım ayaklarımı böyle derece korken.
1: Kurban oldum. Bir, kazasız, belasız, cezasız yolculukların olsun bu bir. Sağlıklı git gel, iyi tatiller olsun. Tayland'da seni dinleyememek kötü diyor. Ben Tayland'a gitsem ben beni dinlemem zaten. Yani açık ve net söylüyorum. Bir, şunu da söyleyelim. Valla bugün seçtiğimiz haberlerden birisiydi. Bak şimdi Tayland deyince direkt o haberi vereceğim. Çünkü stres ve depresyona karşı madem Tayland'a gidiyorsun bak rakun terapisi varmış abi. Valla aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı Tayland'da rakun terapisi uygulanmaya başlamış. Rakun terapisi. Bir saat boyunca rakunlarla zaman geçiriyorsun. Bunun için 30 ile 45 dolar ücret ödüyorsun. Dedim ki aman ne kadar güzelmiş bak. Rakun terapisi. Türk erkeklerine Tayland'a gitmek için al bir sebep daha. Yani şimdi... Tabii canım. Rakun terapisi. Bence bu kesin şeydir abi. Rakun night club'tır yani. İyi eğlenceler olsun canım ciğerim. Ne diyelim. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor. Bu ne? Ya arkadaşım sevgili dostum hakikaten söylüyorum. Benim böyle bir iddiam yok. Ben abi manken falan değilim. Dolayısıyla tip bu. Yani abi işte seni dinledik. Sonra internetten fotoğraflarına baktık. Hiç tahmin ettiğimiz gibi değilsin. Yavrum ne yapayım hakikaten söylüyorum şimdi. Ben size zaten oldum olası. Arkadaşlar çok yakışıklıyım falan demiyorum. Beni zifiri karanlıkta bile görseniz bak. Zifiri karanlıkta bile. Ay falan dersiniz yani. Hele sabahları ilk kalktığında tövbe estağfurullah hamile kadın beni görse çocuğunu düşürür o derece yani. Oğlum yıllarca annem beni o da insan yazık diye sevdi yani. Bak tipim kötü demiyorum. Bende tip yok anlatabiliyor muyum yani. Artık hani bununla ilgili de hayal kurmayın canım kardeşim. Selam olsun ama. Evet, ne oluyor ne bitiyor? Bu nedir? Başkanın torunu güvenlik kontrolüne takıldı. Sonrasında haber şöyle gidiyor. Antalya'da hangi partiden olduğunu söylemeyeyim canım kardeşim. Belediye başkanının torunu olduğu öğrenilen Muhammed Hamdi Erdi adlı kişi aracını durduran polis ekipleriyle tartıştı. Sonrasında ne olmuş biliyor musunuz? 11 tane polisimiz sürgün yemiş canım kardeşim. Bu dokunulmazlık toruna kadar gidiyor mu ya? Ha? Anlatırım. Alın, Gaziantep'te ormanın katledilmesine izin vermeyen orman işletme şefi Ümran Pınar. Görev yapıyormuş Ümran Pınar. Sonrasında İslahiye Belediyesi'nin işlettiği taş ocağını kaçak yolla çalıştığını, limit aşımı yaparak ormanı katlettiğini tespit ediyor. Kim yapıyor bunu? Orman işletme şefi yapıyor. Diyor ki burada kaçak taş ocağı var. Limit aşımı yaparak ormanı da diyor katlediyorlar. Bunu tespit ediyor. Belediye başkanının ve kurum müdürlerinin baskısına direniş gösteriyor. Suç duyurusunda bulunuyor her şeye rağmen. Şimdi ne olmuş? Bu arkadaşımızı biz ışık hızıyla hemen görevden almışız. Ya arkadaş bu ülkede bak bir diyorum ya bir ya bakın sadece bir yazıyla da bir sayıyla da bir. Bir gün böyle bir iyi haber duyalım ya. Bu nedir? Acı bal komasına giren ayı haberi var. Birkaç yani böyle her yerde var da birkaç günden beri önüme çıkıyordu abicim. Hakikaten bu acı bal dediğimiz enteresan bir şeymiş. Bu arkadaşlar ayı arkadaşlar çok yemiş. Görüntülere bakıyorsun çok da şirin. Yazık hayvancağız kendinden geçmiş. Hani içim yanıyor hele bir ayran verin deri gibi oturuyor burada. Vallahi. Dün gece geç saatlerde açtım gidince izledim. Gece ayıya üzüleceğimi söyleseler vallahi inanmazdım billahi inanmazdım. Bildiğin üzüldüm abi. Çaresizliği nasıl da yüzüne vurmuş ya. Neyse kitle tedavisi yapılmış ayı şu anda iyiymiş. Anlatırız. Bu ara ara hörtlüyor. Düz Dünya Derneği Başkanı diye tövbe yarabbim ya. Bunlar niye bu kadar insanları yoruyorlar ya? Düz Dünya Derneği. Bu dernek başkanı kimse. Allah'ım ya. Bak en çok hayalim, fantezim şu abi. Bu dernek başkanı keşke gelse benim buralara, bana bir adres sorsa, diyeceğim ki dümdüz git işte ya. Bir de çocuk daha genç ya. Oğlum daha gençsin lan, git tedavi ol oğlum. Hakikaten söyleyeyim ya. Adam sorsan şehrin dışına çıkmamış, Dünya Düz diye dernek kurmuş ya. Anlatırız. Buyurun. Milli uçan araba Cezeri Görücü'ye çıktı diye böyle bir haber var. Anlatırız yavrum, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Şimdi burada bakıyorum, yine ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Ayrılmayın, birazdan burada olacağım.
0: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
4: Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
6: Arif Güven Show.
7: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi Kurtköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Arif Güven Showtime. Bayanlar,
1: bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Evet, radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin ama önce bayanlar. Malumunuz tabii canım, her zaman bayanlar abi. Bir mekana giriliyorsa önce bayanlar. Koca gemi batıyorsa önce bayanlar. Ama hesap ödemeye geldi mi? Beyler buyurun önden yani. Neyse dur. Şimdi şu haberi bir bakalım. Zonguldak'ta bir ATM haznesine kapasitesinden fazla yüklenen paraları yola saçtı. Demiş bu ne be, burada çok fazla para var alın. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir bankaya ait ATM'nin kapasitesinden fazla para yükleyen bir kişi arkasına bakmadan yoluna devam etti. ATM paraları hazneye çekemeyince geri bıraktı. Yola saçılan paraları görenler durumu ekiplere hemen bildirmişler. Olay gece saatlerinde ilçenin istasyon mahallesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geliyor. İddiaya göre bir bankanın ATM'sine kapasitesinden fazla para yükleyen kişi kimmiş bu zengin arkadaş ya? Paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM'nin başından ayrılıyor. Babacım gitmem, beklerim. Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM paraları geri bırakıyor. Paralar ise ATM'nin önüne saçıldığı yerlere paraların saçıldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Ben hep söylüyorum ya abicim, böyle şeyler beni niye bulmuyor ya? Mesela o adam abi, fazla para yüklenen adam gittikten sonra pırt diye o paraları benim önüme atsaydı mesela. Şayet benim önüme atsaydı bugün siz sevgili dinleyenler böyle bir haber okuyamayacaksınız çünkü. Çünkü böyle bir durum olmayacaktı. Para bulundu haberi olmayacaktı abi. Velhasıl ya ben şey duymuyorum. Allah'ım niye böyle şeyler beni bulmuyor falan diyorum. Ama sonra diyorum ki oğlum ben beni biliyorum abi. Bak çok param olsa vallahi şımarırım, billahi şımarırım. Yani yalan yok abi. Ben beni biliyorum dolayısıyla. Çok param olsa, çok zengin olsam vallahi şımarırım ya. Ama benimkiler hep bir masum şımarıklıklar olur vallahi. Öyle çok abartı şeyler yapmam yani. Bir kere evi sürekli abur cuburla doldururum. Hiçbirinde yemem. Al işte şımarıklık yani. Ne bileyim abi, çok param olsa ne yaparım diye düşünüyorum. Nasıl şımarırım diye düşünüyorum. Bu mesela bak çok abi, ben şimdi fakir ruhlu bir adam olarak çok param olsa şu ısırılmış elma model telefonunun en son modelini alırım. Ama şımarmak lazım, kılıfsız kullanırım yani. Ne yapalım, bir şey haberlere bakalım mı yoksa ara veriyor muyuz, nedir ne değildir durumumuz, bir söyle şimdi bakayım bir. Evet. Bizim burada ne abi o? Ha şey mi? Sizin orada mı oldu? Ha bak, Zonguldak Çay Cuma selam ol. Eyvallah, kurban olun, bak onların orada olmuş. Ama ona denk gelmemiş. Dediğimiz gibi bir vatandaş çok fazla para yükleyince ATM'de bırakıp diye paraları geri saçmış abicim. Vay be. A Haber hemen haber yapsın bunu. Ekonomi modeli sayesinde Türkiye'deki ATM'ler bile paraya doydu falan. Hani böyle. Halka bol bol para veriyor falan. Hani. Kulağa güzel geliyor işte, güzel haber. Ayrılmayın, birazdan burada olacağım.
3: Bütün radyo programları bir yana, sen bir yana Arif Güven. Bence git anneni babanı mahkemeye ver. Yeni adın renk olsun. Renk olsun. Herkesin hayatına renk kattın be Arif Güven. Helal sana.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: napköven Showtime.
1: Serinle bizi Sebastian.
2: Alkışla bizi Sebastian. Şimdi ne oluyor da bitiyor? Şöyle bir tatlı tepesim olsun. Canım kardeşim, bakabildiniz mi, gördünüz mü, denk geldi mi bilmiyorum ama acı bal yiyen ve bayılan ayının halleri gülümsetti. Yavrum, bir ayı bu kadar mı tatlı olur ya? Bak hep söylüyorum, ayılar dünyanın en utangaç hayvanıymış. Biliyorsunuz değil mi sevgili dinleyenler? Vallahi söylüyorum. Sen onu bizzat görmediğin sürece o da seni görmemezlikten geliyormuş. Ya bir nevi eski sevgili gibi düşün. Yani... Tabii canım, o da seni gördüğü zaman görmemezlikten geliyor ya. Velhasıl dur hikayeye bakalım. Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların koğanlarındaki balı yiyen arı bayıldı. Bildiğin bayılmış abi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince alınan ayı kamyonetin kasasına konulurken ayakta duramayan ayının halleri gülümsetti. Oğlum, ayının görüntülerine baktım. Dedim oğlum, işte Arif Güven bazı akşamlarda sen, yani ayakta duramıyor ya. Olay Çığılca ilçesi Karakaş köyünde meydana geldi. Ormanda acı bal üretimi yapan arıcılar kovanların yanında baygın bir ayı olduğunu, kovanların da parçalandığını fark etti. Bunun üzerine ayının fazla bal yediği için bayıldığı tahmin edilmiş. Durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber vermişler. Baygın ayı görevliler tarafından Orman İşletme Müdürlüğü aracına alındı. Ayıyı kamyonet kasasına koyan arıcılar, az yiyeydin balı, bal tuttu seni. Bal tutsaydı diye böyle konuşuyorlar ayıyla. Ayı kendinden geçmiş ama yani. Bal tuttuysa diyor, birazdan canlanır diyor, bize saldırır diyor mesela. Kamyonetin kasasında oturan ayının halleri ise gülümsetti. Kontrolden geçirilen ayı ormana bırakıldı. Kendisine gelmesinin ardından da gözden kaybolmuş. Hakikaten şey diyorum, dün akşam saatlerinde böyle bir internette gezerken denk geldi bana. Dedim bu nedir ya, hakikaten şey diyorum ya, adamın az yiyeydin şu balığı demesi ayrı. Ayının öyle bir oturuşu var ki içim yanıyor, hele bana bir ayran verin der gibi duruyor böyle. Dedim oğlum, şimdi üzüldüm de hayvanın haline. Çok da şekermiş ama gece gece dedim bir ayıya üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi. Yani bildiğim bir çaresizlik var yani. Şimdi bu acı bal muhabbeti dedik neymiş ki? Bununla ilgili bak ekstra bir bilgi var. O da şu. Şimdi ayının işte baldan dolayı kafa bulması bir şey değil. Koca bir ordu perişan olmuş bu bal yüzünden, biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum. Bakın, sizler için araştırdım. Araştırmacı radyocunuz ben Arif Güven. Gülme oğlum, araştırmacı gazeteci diye bir şey var. Araştırmacı radyocu olsun. Koca bir ordu perişan olmuş. Bak şimdi, Doğu Karadeniz'de deli bal denilen, bir çay kaşığından fazlası adamı perişan eden bir balmış bu. Düzce ormanlarında da komar ağacı veya aynı familyadan toksit çiçekli ağaçlarda olması normalmiş. Bu balın en ilginç hikayesi ise şöyle derler. Milattan 1-200 yıl önce Roma ordusu Karadeniz'e geliyor. Amaçları bölgedeki kral olan 6. Mihridat'ı devirip orayı kontrol altına almak. Fakat Epator lakaplı olan komutanı devirmek bir yana, Roma ordusunun çoğu kılıçtan geçirilmiş. Sebebi de şu, yol kenarına konmuş bu ballarmış abi. Hele ki derler ki kestane işte balıyla karıştırınca çok lezzetli ve çok tehlikeli de oluyormuş. Velhasıl bunlar abi balları koymuşlar, bu balları. Ayıyı bayıltan balı. Bunlar da balı görünce yemişler. Baygın Roma ordusunun sonu öyle olmuş abi. Yani. Öyle bir balmış yani. Dedik vay be. Neyse, hayvan düzelmiş, en azından güzel olan bu. Şimdi birazdan günün konusunu vereceğim. Günün konusunu vermek için de babacığım neredeydi, dur bakayım. Şöyle bir haber vardı buradan yola çıkarak. Haberi önce bir bulmam lazım. Hah, bulduk. Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyabiliyor. Mıknatıs adam diye böyle bir haber vermişler. Dedik bu nedir ya? Bakın, bir de Türkiye'den süper kahraman çıkmıyor diyorsunuz. Çıkmış işte. Çıkmış. Mıknatıs adamımız varmış bize. İzmir'in Konak ilçesinde Basmali semtinde otel işletiyormuş. Bu arkadaş 69 yaşında. Yaklaşık 35 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinde metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etmiş. Aslanın göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal, kaşık, kase. Bu zaten hani yeteneksizsinize de bir ara böyle bir abi çıkmıştı, hatırlıyor musunuz? Hatta çocuğu soymaya çalışıyordu. Çocuk soyunmak istemiyordu. Soyun diyordu. Velhasıl bu arkadaşın da böyle bir özelliği varmış. Şimdi ben dedim ki, bu haberi görünce dedim oğlum, bu tarz haberler en son Saadettin Teksoy'la beraber bitti zannediyordum. Bitmemiş. Velhasıl abi sırtında tepsiyi taşıyabiliyormuş. Dedim o da bir şey mi oğlum, ben sırtımda bıçak taşıyorum yıllardır yani. Velhasıl abinin böyle bir özelliği var. Şimdi buradan yola çıkarak ben de size sormak istiyorum. Sevgili dinleyenler, kendi vücudunuzda mı olsun, artık hani genel anlamda insan vücudunda mı olsun bilmiyorum ama ne gibi özelliklerinizin olmasını isterdiniz? Evet abi, insan vücudunda olması istenen özellikler. Abi keşke şöyle bir şey olsaydı dediğiniz ne var mesela? Hani böyle bir uyku modumuz olsa, yatıyorsun yorgunsun bir türlü uyuyamıyorsun mesela, tak diye düğmeye bassan şak diye uyusan, bütün böyle fonksiyonlar, bütün abi bir tuşla bütün sistemi kapatabilsen ne güzel olur değil mi? Günün konusu bu olsun. 0530-071-4355. Abi keşke vücudumuzda böyle bir özellik olsaydı dediğiniz acep ne varsa yazın. Bak abi, sırtında çay tepsisi taşıyabiliyor. Güzel abi, ben sırtımda yıllardır kaç bıçakla geziyorum belli değil yani. Anlaştık. Ayrılmayınız. Kurban olduğum sebep hala buradayız.
3: Selam Canciğer. Bergama'dan takipteyiz.
4: Radyocuların kralı Arif Güven. Merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
0: Arif Güven. Show'da.
5: Merhaba Arif Güven. Ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
6: Arif'im ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işte.
7: Selam Arif Güven. Lavurgaz'dan biyotek olarak ben Hayri İkizler.
8: Ben Merve.
9: Ben Cansu.
10: Ben Müşra.
11: Ben Aslı.
12: Ben Tuğçe.
13: Ben Şennur.

0: Arif Güven Showtime.
1: Sevgili dinleyenler, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Buyurunuz, şu haberi bir aradan çıkartalım. Düz Dünya Derneği Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu derneğe davet etmiş. Arkadaş, hakikaten söylüyorum, millet abi Tesla ile uğraşıyor. Millet de bileyim abi Starlink ile uğraşıyor. Bu hala dünya düz diye tutturmuş abicim. Yani biz de abi hakikaten söylüyorum, yani mecbur bu haberlere bakmaya. Her gün yeni bir çatlakla uğraşıyoruz yani. Arkadaşın iddiası bu. Dünya düz ya abicim. Dediğim gibi inşallah bir gün bir yerde bana denk gelir. Adres sorar. Diyeceğim ki dümdüz git abi. Dümdüz git yani. Adam şehrin dışına çıkmamış. Dünya düz derneği kurmuş. Bir de dernek kurmuş ya. Ay ay. Ne diyeceksin ya? Vallahi bazen böyle diyor mu? Herhalde bizde makara geçiyor bunlar. Yani dalga geçiyorlar abi. Yavrum dünya düz olabilir mi? Bir, bunu senden niye saklayalım? İki, dernek var, üyeleri var. Bir de derneğin başkanı var işte bu arkadaş yani. Oy oş, bu nedir? Şimdi bana diyeceksiniz ki abi yine bir dilenci haberi buldun mu? Yavrum ne yapayım, hakikaten söylüyorum. Bak üzerinden 16 bin lira çıkan dilenci demiş ki bunlar benim engelli maaşım demiş ya. Bursa'da zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalanan 65 yaşındaki Ahmet Yen'in üzerinden 16.110 lira para çıkıyor abi. Demiş ki ben engelliyim, bunlar benim engelli maaşım diyen Ahmet Yen'e kabahatler kanuna göre para cezası kesilmiş. Al bak, döviz bürosu gibi dilenci. Üzerinden 15 farklı birimde para çıktı. Hakikaten bu nedir ya? Direnirken yakalanan Ahmet Yen'in üst aramasında 16.112 lira çıktı. Aynı zamanda 3 tane tornavida, 3 tane bıçak, 3 tane de para çantası çıkmış. Oğlum hakikaten söylüyorum ya. Yaz Google'a, nasıl dilenci olurum ben? Dilencilik nasıl yapılır? Dilenirken en çok söylenen sözler. Allah rızası için. Ha? Peki ne demiş bu arkadaş? Ben garibanım, dışarıda yaşıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı. O yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilenerek kazansaydım Allah 1000 defa çarpsın beni demiş. Vallahi keşke çarpsa da sen de milleti çarpmaktan vazgeçsen yani. Bir de rahatlar yani. Ben yalnız yaşıyorum. Kimse bana yemek vermiyor. O yüzden yanımdaki bıçaklar, meyve ve işte ekmek kesiyorum demiş. Diğer tornavidayla da bisikletimi tamir ediyorum dedi. Her şeyde bir kut bulmuş abicim. Oy oy. Geçelim. Sıkılıyoruz. Sıkıldığımız zaman da malumunuz günün konusunu veriyoruz. Bütün de dostlarımıza şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Canım kardeşim, böyle bir haberimiz vardı. Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyabiliyor. Mıknatıs adam diye böyle bir kahramanımız varmış bizim. Tabii canım. Velhasıl bozuk para abinin işte vücudunda metal kaşık vücudunda duruyor. Tepsi duruyor. Kase duruyor. Dedik bunun bir özelliği anladığımız kadarıyla. Sonra buradan yola çıkarak sorduk dostlarımıza. Dedik ki sevgili dinleyenler, sizin abi hani abi keşke vücudumuzun böyle bir özelliği olsaydı dediğiniz, aklınızdan geçirdiğiniz ne var, bunu konuşalım dedik. 0530 071 4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Şimdi az önceki dilenci haberiyle ilgili de Nevzat'ım yollamış. Arif sen bu dilensen derneğini kur. Evet ya, dilensen derneği kuracağım abi. Sendika başkanı da sen ol. Biz de senin üyelerin olalım. Evet abi. Dilensen sendikamızın adı budur. Yapacağım o işi. Hakikaten ya. Sürekli böyle hırs işte, bu kadar para çıkti dilencinin üzerinden, bu kadar para çıktı dedikleri işte. Kendimi sorguluyorum, diyorum oğlum ben mi bir yerde bir hata yapıyorum? Gelip burada 2-3 saat program yapmak yerine 2-3 saat camide dilensem daha mı iyi? Mesaj yollayan bütün dostlarımıza teşekkürler. Günün konusuyla alakalı bütün mesajlar da birazdan okunacaktır. Şimdi çatlayan dudakları ıslatmak, yepyeni mevzular bulmak, hatta ve hatta sizden gelen mesajlara ses olmak üzere minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Olabiliyorsa sakın bir yere ayrılma.
2: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
3: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah emanet ol.
4: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
0: Arif Güven Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamünaleyküm Arif abi, Giresungura'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de. Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
8: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. Yayınlar olsun.
9: Yayınlar olsun.
8: İlk kez dinliyorum, enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın. Arif Güven.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Yolu da açın abi.
1: Arif Güven yayında.
0: Verin alkışı. Buradayız. Sevgili dinleyenler, çok çok teşekkür ediyoruz bütün kleve kahramanı arkadaşlarımıza. Bakalım neler yollamışlar. Günün konusu buydu. Abi keşke insan vücudunda böyle bir özellik olsa dediğiniz acep ne var diye sorduk. Bakalım. Oy maşallah. Karbon kemik yapısı kırılma ve hafiflik sağlar diye düşünüyorum abi. Enteresan, hakikaten söylüyorum. Enerji depolama seçeneklerimiz olsaydı. Enerji yağ olarak depolama kötü performans veriyor abi. Doğru söylüyorsun. Bakalım. Uykudan bağımsız olmayı isterdim. Uykuyla geçirdiğimiz her saati senin gibi kayıp olarak görüyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Kesinlikle uykusuzluk ve açlık çekmeyen bir beden olsaydı abi. Doğru söylüyorsun. Düşünsene ne kadar güzel ya. Hiç acıkmıyorsun, hiç uykun gelmiyor. Vallahi tam benlik hayatmış ha. Gece görüşü ve gereksiz kılların saniyeler içerisinde vücuttan atılabilme özelliği olsaydı abi. İstenmeyen kıl. Buyurun. Yalan söyleyen insanları anında belirleme özelliğimiz olsaydı. Tabii canım. Barkod gibi bir şeyimiz olsaydı ve parfümü okutarak doğru kokumuzu bulabilseydik. Allah Allah. Bir daha dur bakayım. Barkod gibi bir şeyimiz olsaydı parfümü okutarak doğru kokumuzu bulabilseydik. İlginç. İnsan vücudunda ne gibi özellikler olsaydı bakalım. Her dilde çeviri yapan bir dilimiz olsaydı. Güzel fikir. Nereye gidersen o abi, şu hayvanlar ne kadar şanslı ya. Sen sallıyorum bak şimdi. Elin abi İngilizce geliyor. İngilizce bilmiyorsan ne yapıyorsun? Konuşamıyorsun. Hayvanlarda bu dil yok işte ya. Ne kadar güzel. Getir abi İngiltere'den bir kedi getir Türkiye'ye. 5 dakika sonra miyav miyav. İstediğimiz an tık diye kafayı koyar koymaz uyuyabilme özelliğimiz olsaydı abi. Sabah alarm çalınca hemen kalkabilmek için bir özellik isterdim. Çok acı çekiyorum kalkarken, hem de çok demiş ya. Susturma butonu olsaydı. Bazen kendi kendime susturma, bazen de boş konuşanları susturma. Organların yenilenme özelliği olmasını isterdim abi. Bu sefer de ölüm oranlarının azalmasıyla dünya nüfusu patlama noktasına gelirdi. Hiç gerek yokmuş, şimdi karar verdim diyor. Bu ne? Derya yollamış. İstediğimiz zaman istediğimiz insanların konuşmalarını onlar anlamadan beynimizde sessize alabilsek ya da hızlandırabilsek keşke. Hemen derdi neymiş, ne istiyormuş anlar, kurtuluveririz. Doğru söylüyor. Buyur. Kullanma kılavuzu olan beyin ama diyor. Kullanma kılavuzu videolu olsun. Çünkü hiç kimse okumaz. Kullanma kılavuzu olan bir beyin. İnsan vücudunda keşke vücudumuz böyle olsaydı dediğiniz acep ne var? Kafayı boşa alma butonu olsaydı abi. Hani sinir, stres ve her şeyi görmezden gelmeyi sağlayacak bir buton. Yeri gelince boşa alacaksın. Eyvallah, güzelmiş. Bak bu da enteresan. Abi diyor ki keşke gözlerimiz zoom yapabilse. Evet ya. Upuzun ucu dışarıya doğru kıvrılan ve denge yeteneğimizi geliştiren bir kuyruğumuz olsaydı abi. Buyurun. Uyku ayarlama opsiyonu. Mesela diyor ki yatağa giriyorsun. 5 saatlik uykuyu alıyorsan yavaşça sızıyorsun. Süre dolunca zınk diye uyanıyorsun. Evet, olurdu ya. Kopan uzuvların ya da geri dönüşümsüz hasar gören dokuların kendini saniyeler içerisinde yenileme özelliğimiz olsaydı abi. Evet. Bu kuyruk isteyen arkadaşlar ne kadar çok ya. Kullanımdan öte çok önemli bir özelliği kriter olarak kesin. Büyük olanlar şimdi kötü bir şey yazmışsınızdır diye ödüm kopuyor da. Bu anında uyku çok fazla geliyor.

0: Sevgili dinleyenler, günün konusu malumunuz bariz bellidir. Bütün de kleve kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sultan Gazi'den Emre ben, abi keşke resetleme düğmesi olsaydı. Evet ya, vücudumuzu resetleyebilseydik yani. Kendimi başkalarının gözünden görmek isterdim. Bu da olabilir, doğru. Ayrılmayın canım kardeşim, çünkü daha bir dünya mesajımız var.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif Güven. Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Arif Güven Show. Buyurunuz, insan vücudunda olmasını istediğiniz bir özellik ne olsa. Abi kanatlarımız olsa iyi olmaz mıydı? Olabilir, evet, uçardık abi. Saç, kaş, bıyık haricinde kılsız bir vücut isterdik abi. Eyvallah yavrum. Çok affedersiniz de. Keşke diyor para şey yapabilseydik, yani pisleyebilseydik, öyle söyleyeyim yani. Aşk duygularını kapatan bir tuş olsaydı abi. Gerekli gereksiz insanlara aşık olmasaydık, bilemem yavrum. Gözümle konuşmak istiyorum, özür dilerim bir tanem. Çok yıprattım, çok yordum ama barışmak istemiyorum. Gözlerle anlaşabilseydik diyor, gözlerle konuşabilseydik.

0: Sevdik yani. İnsan vücudunda olması istenen bir özellik bakayım. Elimi uzattığımda oturduğum yerden nereye kadar gitmesini istiyorsam uzayabilseydim. Sallıyorum, yatıyorsun. Uzatıyorsun, uzatıyorsun. Televizyonun yanından abi kumandayı alıyorsun, geri geliyorsun. İstediğim an uyuyabilmek. Yani kapama düğmesi gibi bir şey olsa iyi olurdu. Bazen yorgun oluyorsun. 30 dakika uyumak istersin ama o kadar uyumak için eyvallah 45 dakika yatağın etrafında dönüyorsun diyor. Şu uyku muhabbeti artık gelmesin. Değişik olanları seçelim bakalım. İstemediğim anıları anında silebilseydik abi. İstediğimiz rüyayı görebilseydik. Evet, bu da güzel. Silme özelliği bayağı yararlı olurdu. Hatıraları, acıları, dizileri, kitapları falan unutabilseydik. Tövbe yarabbim, herkesin derdi başka. Öpüşme sırasını, öpüşme diyorum anlayın, uzatabilseydik demiş ya. Rüyaları seçebilseydik abi. Olabilir. Bakalım. Daha okunmamış 55 adet mesajımız var. Canım kardeşim artık mümkünse yeterli diyelim ya. Bak kanat diyor. Kanatlarımız olsaydı keşke. Evet ya. Kilomuzu, boyumuzu istediğimiz ölçülerde ayarlayabilseydik. Tabii giriyorsun diyorsun ki bugün boyum şu olsun. Bugün kilom şu olsun. Güzelmiş abi. Tövbe yarabbim. İki tane mesanemiz olsaydı diyor. Çünkü iki böbreğe tek mesane hiç adil değil. Yavrum ya. Reset tuşu abi, reset tuşu. Evet geldi. Hayata istediğim zaman alkollüymüşüm gibi bakabilseydim keşke. Böyle bir özelliğim olsaydı muhtemelen dünyanın en mutlu insanı ben olurdum abi. Eyvallah kardeşim benim. Huzur bulma butonumuz olsaydı. Kafan attı. Acayip sinirli. Stres sahibi misin? Tak. Huzur bulma butonunu emrinde diyor. Hatta iki adet alana bir adet uyku uyuma butonu da hediye. Rüyaları kaydetme özelliğimiz olsaydı. Her sabah uyanır uyanmaz rüyalarımı not almaktan bıktım. Bir de bazılarını hatırlamıyorum. Çok canım sıkılıyor demiş. Derde bak, baldan tatlı. El parmak ucunda bir adet gözümüz olsaydı. Sebebi de şu. Bak diyor ki konserlerde falan çok işe yarardı. Hani elini havaya kaldırıyorsun abicim. Gece görüşü olsaydı 8 saatte şarj olan organizma yerine 1 saatte tamam olmak. Ömrün 3'te 1'ini uyuyoruz diyor. Evet doğru, bu uykuyla ilgili. Gelişebilir zekamız olsaydı abi. Var zaten oğlum. Yüksek hareket kabiliyetimiz olsaydı. 7 saat ses ve görüntü kaydı yapabilseydik keşke vücudumuz. Evet ya, 7 saat ses ve görüntü kaydı. Güzel. Buyurun, ağrı kesici butonu olsaydı. Sallıyorum, bir yerin ağrıyor, acıyor. Tak basıyorsun, ağrı gitti abi. Ne güzelmiş ya. İskelet yapısının hiçbir zaman bozulmaması, bel ağrısı, eklem ağrısı, diz ağrısı gibi şeylerin ömür boyu yaşanmamasını isterdim. Buyurun, su altında balıklar gibi nefes alıp sınırsızca süre kalabilseydik abi, ne güzel olurdu. Gözlerimiz ömür boyu hiç bozulmasaydı. Tıkla, arkadaşın gözlüklü bir fotoğrafı var. Keşke vücudumuzdan hiç kıl çıkmasaydı abi. Gözlerimiz bozulmasaydı. Bu rüyalarımızı kaydedebilseydik geldi. Gelişmekle ilgili kötü hatıraları silebilmek isterdim. Çöp kutusu işlevi gören bir bilinçaltını tamamen temizleyebilmek isterdim. Güzel. İnsanların benim arkamdan çevirdikleri işleri görmek için tam arkamda bir göz daha olsun isterdim. Gece görüşü yine gelmiş. Ağırmayan, deforme olmayan bir omurga sistemi isterdim abi. Uçma mekanizması olsun isterdim abi. Herkes uçmaya pek bir niyetli. Kanatlarım olmadan uçmak isterdim yazmış biri. Bir saatte şarj olma özelliği. Yani bir saatlik uykunun 23 saat yetmesi. Evet canım kardeşim, kurban olduklarım. Vallahi... Ha bak bu çok güzelmiş ya. Diyor ki keşke, hani bilgisayarlarda bunu yapabiliyoruz ya, insanlarda da bu olsaydı. Sağa tıklayıp özellikleri görebilseydik. Evet ya, yeni birisiyle tanıştın abi, tak sağa tıklıyorsun, özelliklerini görüyorsun, diyorsun bu dandik ya da bu diyorsun iyi. Anlatabildim mi? Güzel. Ayrılmayınız sebep, buradayız.
1: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız. Arif abi.
2: Arif abim. Liverpool gazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven.
5: Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
6: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi zengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
7: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: FQN Showtime.
1: Senin de pisliğe kurban olduğum haydi.
2: Buradayız. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Bakalım gözlerimizi fotoğraf makinesi gibi kullanabilseydik çok isterdi diyor. İyi bir fotoğraf uğruna anın tadını kaçırma derdimiz olmazdı. Eyvallah canım kardeşim benim. Uşak'tan selamlar abi. 2 yıldır severek dinliyoruz. Allah razı olsun. Biz de zaten severek yapıyoruz bu işi. Tabii canım sevgimi katıyorum. Buyurun. Arif Güven gibi tokken bile yemek yeme özelliğimiz olsaydı. Örneğin lahmacun arası Adana demiş ya. Eyvallah canım kardeşim. Yaz gelince vücudumuzu serin tutan, kış gelince sıcak tutan bir buton olsaydı. Güzel, hakikaten iyi. Nefret ettiğim insanları bir parmak şıklatmayla şu dünyadan cehenneme gönderebilseydim. İyi. 24 saat olan günün 26 saatini çalışıyoruz, yine yetmiyor. Keşke 30 saat olsa bir gün. Ne yapıyorsun ya? Direkt beyne müdahale edebileceğimiz bir giriş olsaydı. Keşke diyor hayatı Matrix tadında yaşasaydık. Bir şeyi öğrenmek için saatlerimizi hatta yıllarımızı vermesek. Keşke her şey tek tuşla yüklenebilse. Evet ya Matrix. Buyurun. Sadece düşünce gücüyle tüy dökebilmek isterdim abi. Denize mi gireceksin? Zlap diyor hemen tüyleri döktük işte. Tertemiz. İnsan vücudunda keşke böyle bir özellik olsaydı dediğiniz acep ne var? Diyor ki açma kapama düğmesi olsaydı. Misal sinirlendin mi? Kapat düğmelerini 3-5 dakika bekle yeniden aç. Oldu işte diyor. Bunun dışında kayıt düğmesi olmalı. Görsel ve işitsel anıları kayıt altına almalı. Şak diye izleyebilmelisin, duyabilmelisin. Evet. Bizde de Bluetooth olsaydı abi. İstediğimize bağlanıp istediğimizde bağlantıyı kesebilseydik. İstediğimiz insanla bağlantıyı kesiyoruz. Güzel. Çok utanınca, üzülünce, kızınca karşımızdaki insana bunu yüzünden okuyamanın ifadelerini diyor. Anlamadım yavrum ya. Cinsiyet değiştirme butonumuz olsaydı abi diyor. Allah Allah. Bir kez değil, her istediğimizde. Bir tane daha öyle şey vardı. Yerine göre, ha bak. Diyor ki, yerine göre erkek olabilme butonu olsaydı. Duruma göre erkek oluyorsun, duruma göre bayan oluyorsun. Uçabilme olsaydı bu çok fazla geliyor. Vücuttaki hastalıkların yok edilebilmesi olsaydı abi. Tek tuşla temizliyorsun her şeyi. Güzel. Su altında nefes alabilseydik çok isterdim diyor. Gece görüş modu, uyku modu, güç tasarruf modu, yüksek performans modu. Kısacası çoğu Android'te bulunan özellikler bizde de olsaydı abi. Eyvallah canım kardeşim. Keşke sürekli vücudumuz kendi kendini yenileseydi. Yaşlılık ve ölümler bu sayede ortadan kalkardı. Bak bu da güzel. Bazı insanlarla hiç yaşamamış gibi, hiç tanımamış gibi onları unutmak isterdim ve öyle bir buton olsaydı. Düşün abi diyorsun ki bu tamam çöpmüş, bir çöp kutusu var beyninde tap diye oraya atıyorsun abi. Benim iki ele iki kola arkada iki göze daha ihtiyacım var abi. Valla fazla olan olmayacağı fazla olan versin diyeceğim de yok yani. Bir şey ararken mesela evin içinde bir şey kaybettin ara butonu olsaydı abi. Kanat ya da sinir uçlarının kendilerini yenilemesini isterdik demiş. Ayaklarımızın altından fişek çıksaydı. Oğlum bu ne biçim ya? Rich Rich değil mi bu ya? İlham kaynağı Rich Rich belli. Fişek çıksaydı ayaklarımızın altından bu sayede dilediğimiz yere giderdik. Trafikten de kurtulmuş olurduk. Eyvallah. Zihin okuyabilmek isterdim abi. Zihin açma ve kapama düğmesi de olsun isterdim. Kesinlikle uçmak. Başka bir şeye gerek yok bence demiş Rıfat'ım. 6 saat ses ve görüntü kaydı yapsaydı vücudumuz. Evet olabilirdi. Sonsuz dinçlik tabii ki de. Uyku her günün 8-10 saatini çalıyor. İnsanlar normal kabul ediyor artık bunu demiş. Evet ya hiç uyumasaydık ne güzel olurdu. Ben severdim vallahi. Benzeri olanları okumuyorum. Bilginiz olsun gençlik. keşke 15 metre zıplama özelliğimiz olsaydı abi. Niye zıplıyorsun oğlum? Suyun altında nefes alabilseydik. Bir nedenle kaybedilen herhangi bir organı yeniden oluşturabilseydik. Mümkünse zoom yapabilseydik. Rüyalarımıza hükmedebilseydik keşke. Tüm duyuları isteğe bağlı açıp kapatabilseydik keşke. Evet. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Vallahi dediğimiz gibi artık daha yollamayınız. Bir parti daha bakacağız. Sonrası biliyorsunuz yazıyor. Ondan sonra da artık final. Ama şimdi minicik bir mola.
0: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
3: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
0: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
4: Arif Güven, Showtime.

0: Arif Güven Showtime. Şimdi son parti şöyle bir mesajlara bakalım. Abi hayret, herkes mutant olmak istiyor ya. X-Men filmindeki gibi. Ben de X-Men olmak istiyorum o zaman. Eyvallah kardeşim benim. Bakalım ne gibi özelliklerimiz olsun isterdik. Abi görmek istediğimiz, görmek istemediğimiz insanları görünmez yapıp bir daha da görmemek diyor. Evet, olabilir. Bu nedir? Sadece bende olmasını isterdim. Ne? Para basma organı. Organı. İnsan vücudunda ne gibi özellik olsun isterdik? Budur bakalım. İstenmeyen kıllar olmasın yeter. Abi bu kılla ne kadar çok uğraştık ya. Hakikaten söylüyorum ben. Derimiz renk değiştirseydi abi ne işe yarayacak oğlum? Kılların uzayıp istemediğimiz zaman kaybolması. Daha keskin gözlerimiz olsun isterdim. Zoom olabilme özelliği. Evet. Acıkmaya karşı daha dayanıklı olsaydık keşke. Tamam. Hatırlamak istemediklerimizi hafızadan silmek isterdim. Bak buyur. Ben sadece yiyip yiyip kilo almasam yeter abi diyor. Oo, bir anda abi kırışıklıklar varsa kırışıklıkları bir basıyorsun lap geriliyor orası. Güzel, güzel fikir. Toparlıyoruz artık. Gençlik bakayım. Bütün insanların kediler gibi kılları olsaydı demiş ya. Böylelikle kıl ve tüy alma, kellik gibi sorunlar yaşanmazdı. Evet. Kelliğe kesin çözüm. Ne? Şapka. Herkes her istediği kişinin aklından geçenleri yarım saat ya da 15 dakika bile olsa görebilseydi çok güzel olurdu. Kimin ne mal olduğunu hemen anlardık abi. Daha az yemek yeme ihtiyacımız olsaydı. Bu ne kardeşim diyor. Günde 5 sefer acıkır mı bir insan? Hafızanın bir hard disk gibi kayıt yapma özelliği olsaydı. Güzel. Çok var. Birbirinin benzeri olanları es geçiyorum. İşaret parmağımızda bir kamera olsaydı abi. Burnunu kurcalarken için mi göreceksin yani? Diyor ki bak güzelmiş ya. Tırnak boyu parmak boyunu geçince otomatik olarak düşseydi keşke. Kesmekle falan uğraşmasaydık. Evet, iyi fikir. Ben zamanı durdurabilmek isterdim zihinsel bir güçle. Eyvallah. Gerektiği anda kulak ve burundan gelen verileri engelleyebilseydik. Yani koku almıyorsun. Bildiğin etrafında ne konuşuluyorsa duymuyorsun. Şişmanlık diye bir konsept olmamalı abi. Eyvallah. Kanat olmasını isterdim. Böyle diyor, şak kadanak uçabilmek. Lucifer mısın oğlum sen? Şu migren belası olmasa keşke, benim için yeterli demiş ya. Geçmiş olsun. Vücut ısımızı keşke ayarlayabilseydik abi. Eyvallah kardeşim. Kendi modumu kendim seçeceğim bir lüks bir özellik isterdim. Ne? Kendi modumu kendim seçebileceğim lüks bir özellik isterdim. Buyur. Çekilen dişin yerine teşk ediyor yenisi çıksaydı. Evet olurdu. İstediğim müziği kulaklık falan olmadan kafamın içinde çalabilseydim keşke. Güzel. Çiçeğim, toparlıyoruz artık. Baya bir mesaj var. Görünmez olmak isterdim abi. Eyvallah. Bak diş gelmiş. Dişler de tıpkı et gibi kendisini yenileyebilme özellikleri olsaydı keşke. Kulaklara su kaçmasını engelleyecek bir kapağımız olsaydı keşke demiş ya. Tabii ki de beyni resetleme tuşu abi. Eyvallah kardeşim. Ben kafamı yastığa koyar koymaz uyuyabilsem yeter benim için diyor. Her organın bir de yediği olsaydı abi. Format atabilseydik vücudumuza. Bu da güzel fikir. Rüyaların falan ekran görüntüsü alabilseydik keşke. Uyandığımızda izleyebilseydik. Tamam, bu da gelmişti zaten. Duyguları kapatma tuşumuz olsaydı. Duygusuz bir şekilde yaşasaydık abi. Tamam çiçeğim, tamam. Kalpsiz yaşam isterdim. Kırılmasından bıktım. Ay kurban olurum be. Kırık Kalpler Sokağı. Sevgili dinleyenler, valla bu kadar yeterli olmuş olsun, malumunuz. Artık böyle bir F5 yapacağız. Memlekette olup bitenleri helal olsun haberinden önce kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.
1: Ülkemizde iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değildir. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak işte o zordur. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergileme. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: Özgüven Showtime.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Artık bu mesaj bölümünü kapattık biliyorsunuz ki. Dolayısıyla da yazıyor'a geldik. Ne oluyor ne bitiyor? Yazıyor demişken hakikaten benim de çok böyle severek takip ettiğim isimlerden birisidir. Bilenler mutlaka biliyorlar. Candaş Tolga Işık'tan bahsediyorum. Bugün böyle bir tweet atmış, diyor ki bak. Şimdi bir arkadaşı yılın sunucusu ödülünü almış yavrum. Evet abi. Ama işin garip kısmı şu. Yılın sunucusu ödülünü alan bu arkadaş bundan tam 9 gün önce televizyonculuğa başlamış. Ödül törenleri de artık hikaye. Bak diyor ki 9 gün önce televizyonculuğa başlayan bir arkadaşın dün yılın sunucusu ödülünü aldı. Dedik ne güzelmiş ya. Destur yani. Daha fol yok, yumurta yok. 9 gün önce mesleğe başlıyorsun, yılın sunucusu ödülünü veriyorlar. Güzel. Ben de bir şey söyleyeceğim. Eski çalıştığım radyoda şey olmuştum. Ayın elemanı olmuştum valla. İlk dediler böyle bir ayın elemanı seçeceğiz. Her ay birisini seçeceğiz. Dedim güzel. Sonra dediler ki işte valla küçük altın ne diyorlar? Küçük altın hediye ediyorlardı. Sonra dediler ki ayın elemanını yavrum yarın böyle hepimizin fotoğrafları vardı panoya asacağız dediler. Bir baktım benim fotoğrafım var orada. İlk abi başlar başlamaz ayın elemanı ben seçilmiştim. Dedim ayın elemanı mı seçtiler yoksa ayı eleman mı seçtiler? İlk beni seçtiler. Altınımı aldım vallahi billah. Şimdi dur. Memlekette olup bitenler dedik, haberler. Nerede kaldık yavrum? Çocukları pistten alalım yavrum, bak şimdi. Düğünler, dernekler, asabiyiz, gerginiz, hava sıcak. Adana'daki düğünde gelin ve damadın yakınlarından en çok siz dans ettiniz kavgası. Bu niye bir abi, oyna işte ya. Kafana göre oyna ya. Adana'da yine enteresan bir haberle gündemde. Sokak düğünlerinde kız ve erkek tarafının en çok siz dans ettiniz tartışmasıyla başlayan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Anlam veremiyorum ya, vallahi anlam veremiyorum ya. Gerçi hoş. Adana'da çıkan kavgaların yarısı adamların biz Adanalıyız kardeş diye kendi kendilerine gaz vermesi sonucu çıkıyordur bence. Velhasıl yavrum böyle düğünde en çok siz oynadığınız kavgası çıkıyor. İyi, bir şekilde kurtlar dökülmüş yani. Mümkünse dansla, olabilmiyorsa kavgayla bir kurtları dökmek lazım. Bir rahatlamak lazım yani. Tabii. Oy. Ne bakalım bir. Kuyumcunun altın sahtekarlığı kenti ayağa kaldırdı. Diyarbakır'da şikayet üzerine polisin operasyon düzenlediği kuyumcu dükkanında çok sayıda düşük ayarlı sahte altın bulundu. Diyarbakır Saraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, kimse Diyarbakır'ın imajını böyle bozamaz dedi. Ne olmuş abi, hikaye neymiş yani? Olay Bağlar ilçesi Emek Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geliyor. Bölgede yaşayanlar düşük ayarlı sahte altın satıyor diyerek polise şikayette bulunmuş. Geçelim bakalım. Buyurun. Çalınır korkusuyla yanında taşıdığı 200 bin lira altını, 200 bin liralık altını pazarda çaldırmış ya. Ya arkadaşlar ben anlam veremiyorum ya. Bu hakikaten söylüyorum ya, bir banka denilen bir şey var, koy oraya ya anlamıyorum ki ya. Bursa'da çiçek yurda gül, evine hırsız girer korkusuyla altınlarını yanında taşıdığı çantası pazarda alışveriş yaparken çalındı. Yaklaşık 200 bin liralık altının çalındığını belirten yurda gül, o altınlar bizim her şeyimizdi, o günden sonra panik atak oldum demiş. Vallahi artık panik olma, atak ol yani. Abi 200 bin liralık altın var yanında ve ben onunla geziyorum. Şaka gibi değil mi ya? Çok hakikaten sağlam cesaret ya. İlginç. Buyurunuz. Bahçesinden mısır çalan 3 kızı, 3 kız çocuğunu tekme tokat dövdü. Allah akıl fikir ihsan eyle ya. Bolu'da Erdal Ye 55 yaşında villasının bahçesinden 3 tane mısır alan kız çocuğunu tekme tokatla yumrukladı. 3 çocuk hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Erdal Ye ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 3 tane mısır ya. Çocuklar bak, 3'ü de 12 yaşında. Olay Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Tuana B 12, Emine Su 12, Fatma Ö 12. Evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada bir villanın bahçesinde ekili olan mısırları görüyorlar. Canları mısır çeken 3 kız çocuğu Erdal Yeğen'in eşinden izin aldıktan sonra birer adet mısır alıp daha sonra da oyun parkına gidiyorlar. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Yeğen aracıyla park edip 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla dövüyor. Bu deli. Bu bildiğin deli. Ama dışarıda. aile şikayetçi oldu. Darp raporu alınan çocuklar aileleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kimsenin çocuğu yaşamasın bizim yaşadıklarımızı diyor çocuklar. Çocuklar bak rüyasına giriyormuş, korkuyorlarmış. Bu ne vicdansızlık ya? 3 tane mısır villa bahsediyor. Demek ki param var, pulum var arkadaş. Delirmişsin ya. Allah'ım şu insanlardan bizi uzak. Hakikaten ya o kadar bak şimdi yıllar geçtikçe çok keyifli bir dua haline geldi. Allah hepimizin karşısına gerçekten söylüyorum. Akli dengesi yerinde vicdanı merhameti olan insanlar çıkarsın ya. Bu nedir? Japonya Ligi'nde 13-1 biten 13'e 1 futbol maçı. Enteresan bir futbol maçıymış yarım. 13'e 1 mi? Michael Odunga gibi futbolcu 8 tane gol atmış, bir tane asist atmış. Üstelik rakip takımda kırmızı kart falan gören de yok. Yenen takımda... Abi bir şey söyleyeceğim. 13'e 1 bu ne ya? Sevgili dinleyenler, valla maçın özetini izleyin desen herhalde bir 19 dakika tutar yani. Buyurun. İngiltere'de yeni evli çift henüz düğün sırasındayken ayrılmaya karar verdi. Düğün esnasında. Tamam güzel. Erken teşhis hayat kurtarı diye bir şey var ya. İngiltere'de yeni evli bir çift, daha doğrusu evlenmemişler bile. Damadının ilişkiyi fazla kaçıran abisinin düğün sırasında geline saldırıp merdivenden aşağı yuvarlamasından sonra ne diyorsun ya? Ayrıldığı öğrenildi. İyi, en azından evlenmeye niyetlenmişler yani. Aklı başında çiftler hakikaten söylüyorum hoşuma gider. Çift mi dedim? Evlenmeyin oğlum, hakikaten söylüyorum, gıcık oluyorum ben bu evlenenlere. Dedikten sonra çok yalnızım, üzgün surat, üzgün surat, üzgün surat. Evlenmeyin dediğim için de boynuzlu kırmızı surat yani. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım valla artık hani bu kadar. Yeterli olmuş olsun. Şöyle bir şey yapalım. Helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş dediğimiz haberle final zamanı.
2: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğüt'ten Eray.
3: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır, zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
4: Arif reklam koy, reklam. Astakan bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
5: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
6: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.
7: Arif Güven Show.

0: çok az bir zamanımız kaldı. Canım kardeşim, kurban olduğum malumunuz, programında sonuna geldik. Dinleyen, kulak kabartan, başından beri sıkı sıkıya takip eden, mesaj yollayan, yollamak isteyip de müsait olmayan bütün herkese çok çok teşekkür ederiz. Umarım bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırtabilmişizdir. Hatamız olduysa yavrum insanız, istemeyerek olmuştur, emin ol, ama sonuna kadar tabii ki de affola. Canım kardeşim, ne kadar güzel ki final haberini zaten yollamıştı. Anne köpek yavrularını kurtarmak için ağlamış. Bu nedir hikaye bakalım? Kayseri'nin Develi ilçesinde toprak altında kalan anne ve 7 yavru köpeği kurtaran veteriner hekim Soner Büyümez o anları anlattı. Büyümez, anne köpeğin ağlayışını gördüğümüz için oraya koştuk diyor. Yavrulardan haberimiz yoktu. İlçede özel bir çiftlikte çalışan veteriner hekim Soner Büyümez yoldan geçtiği esnada bir köpeğin toprağa saplandığını gördü. Köpeğin yanına giden Büyümez toprağın altında yavru köpeklerin sesini geldiğini duyunca hemen harekete geçti. Elleriyle toprağı kazarak yavru köpeklere ulaşan Büyümez köpekleri boğulmadan toprak altından çıkardı. Toprağın altından çıkardığı köpekleri gel kuzum gel diyerek sevdikten sonra güvenli bölgeye alan Soner Büyümez'in bu hareketi görenleri yürekleri ısıttı. 45 dakika çalışmış bak abi, ne kadar güzel. Veteriner hekim Soner Büyümez diyor ki anne ve yavru köpekler gayet sağlıklı. Köpekleri güvenli bir yere yerleştirdik. Biz de takip ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de köpeklerin takipçisi. Anne köpek ağlıyormuş, kurban olduğum. Kurtarma anını anlatan Büyümez, yavrular ve anneleri toprak kaymasından sonucu toprağa gömülmüş. Biz anne köpeğin ağlayışını gördüğümüz için oraya koştuk diyor. Yavrulardan haberimiz yoktu. Biz anneye yardım ederken yavruların sesini duyduk ve onları da kurtardık. Ne güzel ya. Toplamda da 2 saatte diyor burada bak. Toplamda 2 saatte hem anne köpeği hem de yavru köpekliği kurtardık. Ne güzel. Helal olsun. Bu nedir? Bir iyilik yolculuğu. 90 yaşındaki Necati dede her gün pazardan topladığı sebze ve meyvelerle yavrum hayvanları besliyor. Muğla'da yaşayan 90 yaşındaki Necati Tezcan ilgilendiği çok sayıda kedi, tavşan ve tavuğu beslemek için her gün 1 kilometre uzaklıktaki semt pazarına yürüyor. Semt pazarına yürümesini iyilik yolculuğu olarak adlandıran Tezcan, yürüyemeyecek haldeyim ama hayvanları baş bırakamam diyor. Evin bahçesinde 10 kedi, 15 tavşan ve 15 tavuk besliyormuş. Aferin abim benim, kurban olduğum. Vicdanlı, merhametli insanlara bayılıyorum. Hatta bununla ilgili hep söylüyorum. Günün konusuyla da alakalı olabilir. Dedik ya hani keşke şöyle bir özelliğimiz olsaydı vücudumuzda. Sıkı takipçiler biliyorlar abi, keşke şöyle bir şey olsaydı. Vefalı, vicdanlı, merhametli, dürüst, yalan söylemeyen. Bu insanlar bu dünyadan göçerken yavrum keşke o güzel vicdanlarını kalpsizlere bağışlayabilselerdi. Velhasıl çiçeğim, bugün de finale gelindi. Yeniden buluşuncaya kadar ne diyelim? Her şey hiç olmadığı kadar keyfinizce, gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Kredi, kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.
1: Patronum, bunu ver.

ben konuşunca da 100 milyon. Kapıda duruyor cam filmlerin cim. Yanılmadım sanki ben müneccim. Millet bizi yanlış anladı çünkü var altımda 50 tane gencim. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana

0: Hakan Bey, o kadar paramız yok.
1: Bir cepte kart, bir cepte var silah. Dedim ki yavrum sen tranquila. Öğüt veren de kendisi yapsın, çünkü halk o işinin tilla. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222-227-5555.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses
0: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: Düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Evinize en uygun tüller.
2: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
1: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Acan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Zeynep Bastık'la yaptık. Misafir isimli şarkısıyla konuğumuz olan isim de hemen ardındansa İrem Derici karşılıyor şimdi bizi. Yaz Gülü radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Bestecilerinden biri diyebiliriz onun için Oğuzhan Koç'tan bahsediyorum. Bitmedi Senelerce isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. En sevdiğiniz melodileri ardı ardına yanı başınıza ulaştırmaya devam ediyorum ve şimdi Atiye burada olacak biraz geçmişe gidiyor ve Dalgana Bak isimli şarkısına kulak veriyoruz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız.

Yakın süreçte müzikseverlerle paylaştığı bu çalışmasıyla adından söz ettirmeyi başardı bir kez daha Derya Ulu. Hani isimli çalışması radyonuzda sizlerleydi, umarım keyif almışsınızdır. Ardından genç isim Aleyna Tilki ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ayrı Gitme isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Müziğin sevilen ismi Cem Belevi radyonuzdaydı. Ne Zaman isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu yakın süreçte. Müzikseverlerle paylaştığı teklilerinden biriydi bu şarkı. Hemen sonrasında Berkay'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli en yenisini dinleyeceğiz ondan.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi üçerlerde. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de üçerlere bekleriz. Perde üçerlere yaptırılır.

Gökhan Özen'den yıllar önce dinlediğimiz şarkılardan biriydi ve Demet Akalın'la bir araya gelerek bu çok özel düeti imzalarını attılar ve bir kez daha yeni bir versiyonunu bizlerle buluşturdular. Bu şarkının Benden Sorulur radyonuzda dinlediğiniz çalışmaydı. Ardından Bengü burada Mesajın Var isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Son günlerin oldukça konuşulan şarkılarından biri Manifest ve Süperstar Ajda Pekkan birlikteliğinden dinledik. Hileli isimli çalışma radyonuzda sizlerleydi. Keyif veren müzik yolculuğumuz devam ediyor ve şimdi ise Yalın Burada Anlat Güzel Mi Oralar isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin başarılı ismi Ediz kulaklarınızdaydı. Müzikseverlerle paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Duman'la konuk ettik radyonuzda kendisini. Hemen ardından tarzıyla dikkat çeken bir isim Mabel Matiz burada Ya Bu İşler Ne isimli çalışmasını seslendiriyor o da.

klasiklerinden biri Ece Mumay'dan dinledik. Favela isimli şarkısıyla beraber son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan isimlerden biriydi sanatçı. Ona güle güle derkense şimdi pop müziğin kraliçesi Hande Yener'e merhaba diyeceğiz bu kez. Biraz geçmişe gidiyoruz şimdi. Havaalanı isimli çalışmasına kulak veriyoruz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Bra. Real halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Unutulmaz hit şarkısıyla birlikte Kenan Doğulu'yu dinledik ve nostaljik anlar yaşadık. Kandırdım isimli şarkısıyla sanatçı günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise Ersay Üner'le birlikte yeniden günümüze dönüyoruz. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasını dinliyoruz.

Türk pop müziğinin en sevilen melodilerini nerede olursanız olun sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. O şarkılardan birini Dandı Ünsal'dan dinlediniz. Daha iyi isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen ardından Gülşen burada olacak. Paylaştığı ilk günden itibaren müzikseverlerden tam not alan ve dikkat çeken çalışması. Ön Söz radyonuzda. Fatih.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Üzerinden uzunca bir zaman geçse de hala ara ara sizlerle paylaştığımız şarkılardan biri, oldukça da keyif alıyoruz doğrusu. Sıla ve Erol Evgin düeti Ateşle Oynama radyonuzda günümüze keyif katan şarkılardan biri oldu. Hemen sonrasında ise İlyas Yalçıntaş'la devam edelim. Kuralsız isimli şarkısını dinliyoruz ondan da.

Pop müziğin başarılı ismi Hadise, Prenses isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü enerjik hale getiren isimlerden biriydi ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Sezen Aksu'dan Sen Ağla isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Tekrar buluşuncaya dek benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel gecelerimiz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın en sevilen günü geldi. Çattı Cuma'nın tadını çıkartmaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başlıyor. Diva yorgunluğu açılışı yaptık. Şimdi hala bayram tatili yorgunluğunu üzerimizden atamadık büyük bir ihtimalle. Bir cumartesi pazara bir hafta sonu ihtiyacımız var. Bugün cuma günü işleri tamamlayıp güzel bir hafta sonunun kapısını aralayabiliriz. O halde cumanın tadını çıkartalım, işleri tamamlayalım. Cumayı da hafta sonundan sayıp o yorgunluğu atalım. Peki güzel sevdiğiniz şarkılar, güzel haberler var. Yine bugün de 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmiyle o güzel haberleri ben Rayna size ulaştıracağım. Yine duyduğunuz en sevdiğiniz şarkılarla hayatın ritmi başladı, devam ediyor 2 saat boyunca. Radyonuz açık olsun. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Radyo Ses.

0: sonrasında yaşanan dikkat dağınıklığının sadece yorgunlukla ilgili olmadığını ortaya çıkartmış. Beynimiz uyku sırasında gerçekleştirmesi gereken temizlik sürecini uyanıkken telafi etmeye çalıştığı için kısa süreli dikkat kopmaları yaşanıyor. Ama işte o kısa süreli dikkat kopmaları uzun vadede telafi girişimi sebebiyle azalan zihinsel performans, dikkat kaybı olarak bize geri dönüyor. Eğer uykusuz geceleriniz varsa beyniniz yavaş yavaş kendini kapatmaya başlıyormuş. Uzun vadede uykusuzluğun pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini söyleyelim. Bu da onlardan bir tanesi. Umarım bugün de uykunuzu alıp başlamışsınızdır güne.
1: Radyo Ses.

Şimdi bugün uyanıp da uykunuzu almış güne başladıysanız şanslısınız. Ama eğer uykusuz başladıysanız güne, yapılan araştırmalar yetersiz uykusuz

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Kavurucu bir yaz kapıda diyor meteoroloji. Özellikle Birleşmiş Milletler El Niño konusunda küresel bir alarm veriyor. Dünya Sağlık Örgütü küresel sıcaklıklarda yeni rekorların 2026 yazında gelebileceğini söylüyorlar. Üstelik bu olasılığın %80'e çıktığını söylüyorlar. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel iklim dengelerini değiştirecek yeni raporunu geçtiğimiz günlerde açıkladılar. Bu rapora göre Haziran ve Ağustos ayları arasında küresel sıcaklık artışına sebep olacak El Niño hava olayının gerçekleşme olasılığı %80'lere ulaşmış. Dolayısıyla önümüzdeki yazın diğer yazlara nazaran çok daha sıcak geçeceğini söylüyorlar. Evet, her yaz başında belki aynı şeyi söylüyorlar ama her yazda aşağı yukarı aynı şeyi yaşıyoruz. Bu yüzden tedbiri elden şimdiden bırakmamakta fayda var diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Şu zayıflama iğnelerinden son dönemde çokça bahsediyorlar. Herkes de kullanıyor ama uzmanlar uyarıyor. Birkaç kilo için risk almaya değmez. Zayıflama iğneleri son dönemde kilo vermek isteyenlerin en çok merak ettiği yöntemlerden biri haline geldi. Ancak uzman kontrolü olmadan kesinlikle kullanılmasın diyorlar. Bulantı, kusma, sindirim sisteminde bozukluk, reflü artışı, safra kesesi sorunları gibi risklere yol açabildiğini, kilo verme sürecinde doğru değerlendirmenin bir uzman tarafından yapılması gerektiğini söylüyorlar. Özellikle dengeli ve sağlıklı beslendiğinizde, düzenli hareket ettiğinizde zaten kilo verirsiniz. Zayıflama iğnelerine gerek yok diyorlar. Zayıflama iğnelerinin asıl sebebi aslında sağlık için ortaya çıkmış olması. Fakat insanlar bu sağlık için ortaya çıkan ilaçları zayıflamak için, birkaç kilo vermek için kullanıyorlar. Fakat sonrasını, yan etkilerini düşünmüyorlar. Aklınızda olsun, doktor kontrolünde olmadan hiçbir ilacı kullanmayın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
8: Evinize en uygun tüller.
9: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
8: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
10: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Sıcak günlerden bahsediyorlar. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde olacağından bahsediyorlar ve bu süreçte tabii ki dışarıda güneş altında olmayın mecbur olmadığınız sürece. Şu sıralar özellikle güneş kremlerinin bile yetmeyeceğini söylüyorlar dermatologlar. Özellikle bu fazlasıyla ısınan yaz aylarında güneş kremi kullanmanın evet cilt sağlığı açısından önemli olduğunu ama tek başına yeterli koruma sağlayamayacağını söylüyorlar. Dünyada ve Türkiye'de cilt kanserlerinin artış gösterdiğini söyleyen dermatologlar özellikle güneşten korunmanın bu konuda çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sadece güneş kremi değil, güneşin altında kalmamak da güneş korumasıdır diye ekliyorlar. Sıcak yaz günlerinde özellikle öğle saatlerinde sakın güneşlenmeyin diye ben de hatırlatmış olayım.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Jabbar'la devam edeceğiz. Cesaretsizce olmuyor diyecek. Yalnız hayatta bazen cesaretinizi toplayıp verdiğiniz kararlarda da sonra pişman olmayın diye ekleyeyim ben de. Zira sizin cesaret ettiğiniz ama ikinci şahısların cesaret edemediği şeyler hayatta size üzüntü verebilir. Cesaretsizce olmuyor. Siz yine cesaretinizi kırmayın. Cuma'nın tadını Jabbar'la çıkartalım.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Farkında olmadan günlük beslenme listemize her gün sağlıksız gıdaları ekliyor olabiliriz. Canım ne olacak? Yani birkaç lokma yiyoruz geçiyoruz diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat her gün tükettiğimizde uzun vadede sağlık sorunlarının arttığını göreceksiniz. Kronik yorgunluğun, kalp damar hastalıklarının, obezitenin, diyabetin, pek çok sağlık sorununun arkasında inflamasyon yatıyor diyor uzmanlar ve ekliyorlar. Sağlıksız beslendiğinizde bu inflamasyon çoğalıyor. Vücudun doğal savunma mekanizması olsa da kısa vadede koruyucu olsa da uzun vadede bağışıklık dengesini bozuyor. Bu yüzden sağlıksız gıdalardan, paketli gıdalardan uzak kalmaya bakın. Akdeniz tipi beslenmenin oldukça sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Siz genel hatlarıyla vücudunuza uyan beslenme tipini bir beslenme uzmanına danışarak hayatınızı adapte etmeyi ihmal etmeyin diyelim. Bir de tabii ruhunuzu beslemeye devam edin. Yanı başınızda en sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritminde bu kez Atiye'ye kulak vereceğiz.
1: Radyo Ses. Radyo Ses. Radyo Ses.

Bugün güzel bir hava var dışarıda diyoruz. Nasıl güzel hava olabiliyor? Aslında normalde sıcaklıklar bu seviyede olmayacak. Fakat uzmanlar, meteorologlar, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü sıcaklıkların gitgide artacağı 2026 yazında şimdiden El Niño'nun bize göz kırptığını söylüyorlar. Misal Türkiye'de batıda sıcaklıklar 7-8 derecenin üzerinde çıkarken dünya genelinde sıcaklık artışı sebebiyle pek çok olumsuz haber gelmeye devam ediyor özellikle Avrupa'dan. Bu El Niño sıcaklık artışının önümüzdeki yaz aylarında Haziran ve Ağustos döneminde fazlasıyla görüleceğini söylüyorlar. Aman dikkat edin kendinize. Peki güzel bir gün olsun. Yaz geldi, tadını çıkartalım bu sıralar ama çok sıcaklarda. Kendinize dikkat ederek. Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Şekerin ne kadar zararlı bir şey olduğunu biliyoruz ama o kadar tatlı ki, hani diyor ya sevgili uzmanlar, en tatlı zehir diye. Gerçekten de öyle. Çok tatlı geliyor, fakat şekeri tüketmeyi bıraktığımızda da vücudumuzda nasıl değişiklikler olduğunu sonra fark ediyoruz. Misal, sadece 9 gün boyunca şeker alımını bıraktığınızda ya da azalttığınızda karaciğerinizdeki yağlanmanın önemli ölçüde azalacağını söylüyorlar hanımlar beyler. Sadece 9 gün, bakın 21 günden bahsetmiyorum. Bu yüzden gelin bugünden başlayarak, hani pazartesiyi beklemeden, şeker alımını azaltabilir, daha sağlıklı, daha tatlı bir yaza başlayabiliriz.
1: Radyo Ses. Gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yap

Sabah işe giderken ya da evden ayrılırken eşinizi öpüyor musunuz sevgili beyler? O halde çok şanslısınız. Yapılan araştırmalar, eşine sevgi gösteren, onu öpen erkeklerin kariyeri ve maddi hayatında daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Öyle ki yaptıkları bu yeni araştırmada eğer günlük hayatta başarılı olmak istiyorsa erkekler eşlerine sevgiyi gösterecekler. Yani gerçekten sevip de sevgisini göstermeyen o kadar çok insan var ki bu yüzden hatırlatmak istiyorum. Sevdiklerinize sevdiğinizi söyleyin. Seviyorsanız gösterin sevdiğinizi. Zaten karşılıklı alışveriş yapıldığında sevgi mevzusunda kimse mutsuz olmuyor, merak etmeyin. Eşine sevgi gösteren erkekler de hem maddi anlamda hem de kariyer anlamında daha başarılı oluyorlarmış. Bu da aklınızda olsun.

Trend Yol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trend Yol'da. Alışverişlerinde Trend Yol Plus'a özel fiyatlar da Trend Yol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Geçtiğimiz haftalarda da, geçtiğimiz günlerde de genç kuşağın yanında olduğunu hem sözleriyle hem de işbirliğiyle göstermiş oldu. Ajda Pekkan Manifest grubuyla sürpriz bir işbirliği yaptı biliyorsunuz. Harika bir şarkı yaptık. Genç kuşağın hep yanındayız diyen Ajda Pekkan, Hileli şarkısında Manifest grubuyla da bir araya gelmişti. Peki, işbirliği deyince de Melis Fis'le devam edeceğiz ve yeni bir işbirliği haberini vereceğiz biliyorsunuz. Melis Fis de Tırtıl şarkısıyla Ayna grubuyla işbirliği yaptı. Ayna grubunun 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılı içerisinde en sevilen Ayna şarkılarını pek çok ünlü isim seslendirirken albümün ikinci şarkısı Melis Fis yorumuyla Tırtıl şarkısına geldi. Haberiniz olsun, hem yeni işbirliklerini hem en yeni şarkıları hem de çok daha fazlasını dinliyorsunuz hayatın ritminde. Bu kez yat kalk dua et diyecek Melis Fis.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Güzel bir cuma günü, haftanın cuması dedik. Günün iki saatini paylaştık, hayatın ritmini yakaladık. Bu güzel cuma gününde yine en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızda olmaya devam edecek. Radyonuzun sesini kısmayın. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu sonrasında. İyice dinlendikten sonra pazartesinin tadını birlikte çıkartacağız, merak etmeyin. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi yine görüşmek üzere.
1: Radyo Ses.

0: güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazada.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Eskişehir'de radyo ses 98.9.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Tide halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.nissan.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Şu.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
5: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı.